0: telefonu ve bir arayasınız.
1: Oh no, this is Planet Rock. Play at your own risk.